kür satmayın vasliyi sağıntırdın. Karakum aylasın şu canam bir gelip küssün.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Afitsan, paşalaringiz judayam jonimga tegdi. Qaysi biri? Aniq ko'rsating, ushab o'ldiraman.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Ayol boraken tinçlik, hatırcamlik var. Ayol boraken yer topken bir sumunu iki sumu kıp gelemen deydi. Uyuge keledi. Ayol boraken uyumge bir narsa kotarıp bari deydi. Bala çakam arzu havasını koruyu deydi. Eri hatını kulşa karıp el yurtke toyu kilelik deydi. İlahım her bir eri hatın niyeti geçsin. Lekin bazı bir yerlerim var koçakandan, uyuzundan. Mayışatkı bir uğradı sorulik. Ayol yerini kütedi. İntizarlı bilen kütedi. Bir ayolam bugün bayram. Bir turmuş ortağımız bilen. Eri hatın yapraşı oturuyuk. Oğul kızın hem anasını uyuge cönetipti. Uzları koşuludan karız alıp kazanga avukat saptılar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunda yursam bo'lmas deb pardoz qilishga tushibdilar. Sochlari oqarib ketgan eri g'am tashvishida. Bir kraskaga bo'yagan ekanlar, qarasalar oynaga xuddi ko'chada yurgan daydiitlari juniga o'xshab qolgan. Boshqatdan xinaga bo'yabdilar. Chiroyli qilib sochlarini turmaklabdilar. Qizli vaqtda kiygan ko'ylaklarini kiyibdilar. Chunki qolganini er sotib yuborgan. Ziraklarini taqibdilar. Ziragan bir dona. Uni ham ko'zi tushib qolgan. Erkakda kelib qulog'ini tagiga bir solganda ketgan ko'zi uchun. Zanjirlarini taqibdilar. Zanjirga ham bir 15 joydan ip bilan ulangan. Erkakda kelib tortavergan endi. Mas odamni mana qayoqqa tortayotganini bilmaydi. Oxirgi qolgan atir tomchilariga suv qo'shib o'zlariga surtibdilar. İyi olsun zilyonki ekan. Erkip, kayf. Assalamu aleyküm dede canısı. Aleyküm assalam. Sana soğuk geldim çöntekimde tırptı topsayı sanki boş karıpı adım ha. Hatını atırım. Yok ara. Topamadın kal kal. Topamadın kal. Uzu kal. Arak içi organdan saç kokanamaz. Tökülüp gitken. Begam begam bırkır. İkinci topşmak içki çöntekimden bir soğuk tırptı boş karıpı ya. Ne ma hatını yaltıra yakıt gözlü yüzük mü? Yok yala ara. Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörle.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörle.
3: Vay asıl Zoha'da. Şu koynaginde yenneyem açılıp getesen de orta.
2: Ha rahmat. Bilesen o nazo. Çıralı odam nima kiyseyem yaraş yuradı. Ma o zaman burası çıralı kızman de.
3: Ha oylap karasam sana fukusin zorakken. Şu koynagin yılla utken sarıçı menge kupra yok getvattı de orta. Ozu moda her 5-10 yılda aylanıp kevattı yu. Sen hala bunu 5-10 yıl kiyseyin kerege. Ozu yambar 6-7 yıl bop kaldı yu. Şu kiyim o geninge.
2: Ha nimi şim borsan.
3: Mangacha baribir ham shu ko'ynagin yoqadi de, o'rtoq.
2: Nazo, xolasing kiyib turishingga berib turishim mumkin.
3: Yo, rahmat Aslzoda, rahmat. Menga qarasizlar, o'zi bassen qurasizlarmi?
2: Bilasam, bir emas, naqd 3ta.
3: Ayvo, nima qilasizlar 3ta bassenni?
2: Bittasida iliq suv bo'ladi, bittasida sovuq suv bo'ladi, yana bittasi suvsiz bo'ladi.
3: Suvsiz desammi? Nima qilasizlar uni?
2: Voy, Nazo, a mehmon kelib qolsa, suzishni bilmaydigan bo'lsa, o'shalar uchun-da?
3: O'zi sizlarnikiga mehmon hech kelmagan-ku, yoki kutasizlarmi?
2: Endi har ehtimolga qarshi de, Nazo.
1: Ikki

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио Маркес.
3: Кадими бу тупроққа Doğuşum egip kelgen man Senin büyük nominin Dilden süyüp kelgen man Yul

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Man bitti nasıl hayran kolum ama hazır. Çekiş sağlık için zarar. Bunu hemimiz bilmemiz. Şimdi çekiciliğe harika buladı. Surap çekediğiyle buladı uzu. Yazıp koyduk. Siz kerepki bunu değil karasayız. Paçkası yazıp koyduk. Çekiş sağlık için zarar. Bir gram nikotin atlı öldüredi. Eskiden bu gap var. Televizyonda da kuruyor yapmış çekken adamla. O neyken onu ona kadar ayet şartmaz. O sigaretlerin namını hınık koyuş gerek. Misal için palmalı sigaretken. Misal için sigaretle çıkan. Palmal, Pleaser, Davidov, Parlament, Kent, Çıralı Çıralı namla koyuşken. Şu sigaretlerin namını hınık koysa böyle yok. Misal için palmalı sigaretken tuberkülozu koysa böyle yok. Arası kılın tezgirip. Selamun aleyküm, yakışı mısın? Rahmet yakışı. Sigaretiz var mı dese? Var. Kanaka sigaretiz var. Tuberküloz var. Kukutal var mı? Pis var. Mekhav var. Kaçtan beri? Dese, tozalarda, normallarda yok musun? Var mı? Vava var, rak var, benim. Dese, böyle mi? Arağı değil mi? Şuna kılış kere. Selamun aleyküm. Arağız var mı dese? Var. Kanaka arağız var. Bana palaket var. Cancal. Kasopat. Bana afat özümüzden çıkayaptı. Kaçtan beri? Piva. Piva'la bu mu lan? Molda içip. Çocuk'a da yumalap. Kaçtan beri? Bize böyle değil mi?
0: Hangama ustaları.
2: Ben kaç kadarı da borgamda bir köp işken bu şeyleri B harfiden yapırken de K harfiden yapırdım. Uşanım köpçülük şuna sana eti vereyim. Dışarı şuna sana içerik vereyim. Babası boşladık. Kaç kadarı onu kamaşı kışla oğulik kulpınısa yıkaratıp kılınken. Kulpınısa kıyo karadengi kalbim yıkılışı koktin. Kalam koyulgen kara koçların kayırılıp kalbim kıyniydi. Kaç öncesi koçasın. Koçuma kanotini kayırlaman. Kaç kadarı önüne koçamayak olasın. Karındaşlarından korkmayım ben. Tek tek olsam kıyırat uğraman karındaşlarına kulpınısa. Kulpınısa koy kısmeyle, kulini kulmini koy. Kalbimiz kalbimizgi kovuşsa, kalp kasırını kuramız. Kulpınısa kara, kara koşingi karap koşu kıldım. Kara koşin, kıyık koşin, kıyık kayırma koşin kız. Kalır kasımgi kas kayırap, kılıç kotıl, karoşin kız. Kafasa kalp kuşun kıynap, kanot kokmaka koymaysan, karap koy yıl kıyo, kızırsın kuyoşin kız. Kalay, koyulmaysan, karsakya kara, kulpınısa karsakya. Konukmadın mı kanaka kızsan, kulağınca korkuşunda kuyup kuyup kamatsan, kamat kamağıdan koçup karşında kokan kozu deyip kokul polu uğraman kulpınısa. Kulpınısa, koy kısmıyla, kulini kulbine koy. Kalbimiz kalbimizgi kovuşsa, kalp kasını kuramız. Kalp kasımızda kuşu kuşu kızlarımız, kuşu korde konuk aynayan kudracollar, kosumcollar, kobulcollar kılamız. Karşımaz mısan, karayın kız kalbini kamerası kancalı kıyın. Karşı gelir.
0: Hangama ustaları.

0: radyosu da.
1: Sangama ustalara.
2: Bizi dememiz çok kızık oladı. Toylarımızda bize kızık oladı karayın. Reis oradan çıkıp toyda boş karadı. Bir tanesi söz birerdi. Ümrüzge söz kukuladı. Bunuzge bu kukuladı. Nöbet sandıkallığı birerdi. Sandıkallar ortaya çıkıp tarımı kolga oladı da. Şu diren atı kızıp koydu mu? Hudağını urganı şu. Taşkarlı adam komiydi. Hem de duvaydı ortada toplam oladı da. İndi oyundu karayın. Kanaka müzik buluştan kattı nezer. Aaaaay! Bana işte akıllı oynaydı. Ha onu bilgi adam oyuna çöp dedi böyleydi. Aga Brajiden mihman kıyamasa bunu diye kanat duruyor. Oy oy. Bunlar da burgu talep çekildi dedi. Bana şey oldu. İndi meyli. Onu hem koruyun. Yigitler de kulağa gelip kırmaydı. Bunlar çıkıp oyunu uğradı. Bu kızla gene mi var? Onlar hem ortaya çıkıp oyunu. Cıktı olan adam. Hiç buruluş ilacı yok. Ham yoktu olan çamadan o. Oy. İyi. Oy termeler. Oy timak takım var ya. Adam ko buruluş ilacı yok. Haa zorları var. Şimdi şimdi geledi. Yapon sikilerin bamın cumanca. Hayran kalası değil. Çok kızık. Şimdi orada şu an kolda götürüş ilacı yok. Fatih kaçtık kolumu götür olayı. Mezze vayi. Kaçmaka kolumu kovarın götür olayı. Ah mezze. Fatih kalıysa. Mekara yigitin kepti mi? Yok kim yaptı tıva böyle mi? Tır oyam kepti demiş karın ha. Onu hem koruyun. Bola ermeye barıp kendine yürüyüşü özgürüp kaladı. Broga kap bir miydi? Abişim bala adına oyda yürüyüştü karın. Çağırsa bana şürük. Ölse bir nesah. Yürüyüştü karın. Bana şahı uğradı. Bunu hem koruyun. Bu mikrofon o şey ikide palkası var. Bunu sen müzik zancırdı ütküsü olaydı da. Bunu adam uğradımış. Her zaman da kuruk özlem oynatıp koyadı. Ha! Bana şahı uğradı. Çok kızık o. Bu ne demedi gene kendim. Öyle hep görürsen bu karate de gene sen bir şey. Ha karate sözün özün gibi. Benim şahmatizm ben. Buna yürüme yapak bu. Ha karate işte buna yürüdüğün olmasa bizi kalkışı bir içerek kızlarımız koca çıkıp alıp biz kalkışı yakamız. Uçtan yürüyüş gelelim. İyi zor o ha. Ha indi onlar ona kadar yürüdüğün olsa bu novoy akılarımızı biz novoy yakamız. Şöyürsün mü? Onlar ona kadar yürüdüğün olsa bu samsapaz akılarımızı biz samsapaz yakamız. Kilen tıttası bir son mu oldu? Ha indi onlar ona kadar yürüdüğün olsa bir ihtiyaleyi firmada işlediğin kızlarımızı biz firmada işler yakamız. De buna yürüyüş gelelim ha. Ne bana çoğuz yapsan? Buna kadar dünya cinnihanayla mı gitip kaladı? O şey cinnilerim özümüzde hoşçakalın bunlardan. Şah kutağı bulmasak akarayın. Bir cinnidin yavamat çekildi beni vırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr deb burganmish. Ye? Voy nomarti yaxshilikni bilmaydigan ahmoqay. Agar yana bir marta chaqsang, qolganiga pera ketasan deb chekin jeyib qo'yib qo'yibmish qarang. Bir jinnining umrida deng zuma shotka ko'rmagan ekanda yo'lda shotka topdi. Qo'lga olib bunday qarab, ye. Voy, umrim bino bo'lib endi birinchi marta ko'rishim. Plasmasiga jun chiqqan deyarmish qarang.
0: Sangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Er xotinini bir yamlashda yutadi. Xotin esa erini bir umr chaynaydi.

Bir kişi haddan tashqari shoshilib, uyini bo'yayotgan ekan. Do'sti kelib so'rabdi. Namuncha shoshilmasang, bo'yog'im tugab qolmasdan hamma uyni bo'yab olay dedim-da.

0: Markez Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yerde bitti yenginler şahidi veremen. Hele boyağıyam kuru yani yok. Süveyş. Yengilik var. Bitti yenginler şey işte eyledip kalıştı şinevendeler. Yakında bugün vakiyanı ayet vermekçime. Bu aptabazanı diriştiri ortağımı da aptabazası da kabineti de oturduk çay içip. Yani soraşıp, ahval soraşıp. Bu vakti kabinette işe şapatan açılıp, işeğden aran sıkıp kolu da tükümünen bir açam girip geldiler. Kolları da tükündü, stoldu üstüge koyuldular ki o arkalardan orka meketin tovdu kellesi de kellesi de sakçılar da çayına bikti kilinleri girip geldim. Oy tas tas tas çayını yaptı. Raza tarsılatsa otuyam çıkmıdı yani. Tas tas. İkkelesini hem koyduk tügünler. Ular hem tügünler de stoldu suya koydum. Ben nime olayıp kendini hem düşünmek alıyordum. Bir takılatışam yok. Mümkün müyem yok. Nime ge yok deseyiz. Çünkü açamge mümkün eken. Açam mat gereği ne ekenler. Lübüt işge bir sonra kirkütü olarkenler. Açam 14. sürpa kalktı oğullarını üyleyip genekenler. Çünkü bitti avtobüs sürap yaptılar din. Karan ya. Hatta bazen de direktörge karam nime değiller. Evet. Boyge 7 sürpa kalktım. Üylemesem bu meydan. Kelim kurgur usah rahdan, hapta buzsuz kemeydi. Bir hapta buz bir gün bolam, sıra kemlik görme gür. Başın sıra kuancılardan ve toylardan çıkma gür. Mano toydan tavarruk aş, yenler bolam aş busun. Kim ki senge hasat kıptı, miyyesige taş yesin. Bu tügünde kazı katıra somsa, pomsa digendek. Bunusu da haram olgiriyo, zeks kesi digendek. Amin bolam, kazan günen daim göçlü kaynasın. Bolaların korsildatıp impırsak, çaynasın Allah. Hatta bazeni diriktirdi, nastreynesi yok eken. Çünkü kvartalının planı tölmeye yotken eken mi? Bilmeyim ben, dikkat rak eken. Vay hala deydi, can hala. Hazır sezon, siz singari kelin alıp kız çıkarken cüde kop. Yüredigen bar hapta biz hizmette 7-8 derdi sarı şundadır. Baka yüreğin, bana sabit kondu bireydisem arkasından ürdürgen. Sadır buzuk, bir iterti bir kareten sürdürgen. İşe alıp razım etmen bu insin göre elini. Bana bugün levakılı büküp yaptı elini. Nasır, Nasır göçünü kerdeneden 10 gündür ki tam yaptı. Geçer ise torken edip yürek kurgur yanı yaptı. Umarcan da belirdi mi? Bana şöyledik elkeş rağ. Bu yem yetmeye bazı üstüge dekimintı çelkeş rağ. Bana soylak cekber sütek. O zige hiç karamaydı. Zadını mostu güdüt kılıp bu yem işge yaramaydı. Bana bastandı belirdiysem 10. bar remont kurdu. Toy otmazsan stok birse onda sizde huda olur. Bana Reji Muhammedcan zadını kodke düşme yaptı. Akrem suyuk. Sıra ise ikinci de turma yaptı. Bak şeytan tormızı yok, kalotkası yiyen, İslam kirde statri yok, güpçe gelmeye gelgen. Bir katladın krezmaşın patlavayını eşip gitgen, keçe toyda yaş balalar ergeşvayını teşip gitgen. Şaf parası yanmaydı yo, Rustam meyli barıp gelsin, ozı tüzü kızık şiyen, 5-6 gün yatıp gelsin de mene cevap veri vardı.
3: Hangama ustaları. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
1: Vay vay Nazo, ne oldu? Uylan hamaya alğı dalğı bub gitip diye. Ne melek olsun?
2: İyi halakıt kımagen kim dur? En kız ucağa geldi.
0: Çanı kara yürü oraymaz.
1: Uf, sen uyuyunu korup ki bana gışım kip gitti. Koy yamaş seriyalıyını, ne fayda sen gişinden?
2: Sen yetmeyi durup sen oza hazır. Kim durken? Hoz kanunu erikip kosacı. Vay ne mi bular ki ne? Hazır ki uşan kur varı kin. Gepresen kim durken? Sen bu zin uylanı yığıştır deysen mi? Ondan koru otur sanam koruyayım amlam birge.
1: Uf, bilesan o, ben seriyaldan alergiyem var. Tövbe, sen seriyal cinnesi bu kopsan. Bıptı, ben uyu abi ağayını yığıştırıp duramam. Bir kor deri ki butıramam.
2: Baba baba, bilgene inakıl fakat halkıt kımasayım bu oldu.
1: Vay bu, sen kızcı makalatura yığılsan mı? O, ben bu gazetelerin op çıkıp yok var ama. Sen ki kereyemez mi?
2: Hı, bıptı bıptı var yok var. Fakat hazırca kereyemez, kere o kereyip op kalar.
1: Sen, haliyem seriyalı çıdam sen nazo?
2: Halim. Ne dostum?
1: Yoş narsip. İyi kara kara kara seriyalı inge. Ana eri geldi.

0: sokinlik,
1: mahzunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz
2: yurtimizda

0: radyosu da.
1: Zangama ustalara.
2: Burkuna afandı şimdi bozorga kilip işeydi boyla. İçkere kırk gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık. Eğer kimde kim şu işeydi joyge kitirip koymasa attan kıyken işte kıp getemem. Dese bozordan bitesi. Aka bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalışını bulmazsa afandıyam. Nunti karası bir çette işek durganmış. Uş işeydi şartta minum olup tapırlap kiti olsa işeydi igası oldudan yukarıcı tohta depti. Ana tinçliyim mi? Dese kaç kaç kaç. Neme kaç? A bu eşek maniki yu. Dese bu yoldan kaç bu mani eşekim. Boy aki kalakırsız ki buladı. Bu eşek maniki dese kaç kaç kaç bu mani eşekim. Dese haliki eşeği diyesem tohtayın. Gap buluş mümkünmez. Agar şu eşek sizdiki buysa sizdiki bir de savol. Sizdi eşekiz erkek mıdı? Yo ayol mıdı? Dese haliki efendim neme deyiştim bulmazsa. Mani eşekim erkek idi. Dese a bu eşek ayolum. Dese efendim de karab ayol. Ha. Mani eşekim unçaligem erkek mastı demiş.
0: Sangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki qor qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunikman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahan shoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urushda ta-ta-ta-ta-ta urushyursa avtomatini o'q tugab qopti. Yugurib borib Aliga akaga o'q bering o'qim tugab qoldi desa ne qarasa jinni o'xshatmas deb. Og'zingda daga-daga-daga yuraversang bo'ladi hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga-daga ta-ta-ta-ta-ta yurganimish. Yursa tur ustamda tank kepti. Tank ham tur to'g'irlab Aliga jinniga qarab shunday to'g'irlab jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib deb tursa tank tipa shunday ochildi-yu. Tipasidan hali tankistan shunday chiqib, tankistan bu qutiga kelgan ekan. U ham unga qarab kibidish, kibidish, kibidish demiş.
0: Sangoma ustalari.

0: Jazz Radiosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk, bugün ayımla kolanın arkadan gelirken le. Aeroport küçük kutuvagin kalıp iltimas sana.
2: Vay Vostaki. Bugün bana umuman ilacım yok. Saat 11'de meclisim var. Bormasam işten hayda varışladı.
4: Vay, menem bormasam bu muydu? Onda ulan kim kutuvalada azo uylap görgün?
2: Of, mali bor uğrayayım bir yolunu kılarman.
4: Ozo, amalla bir yo'lni qilarmanmas, aniq bir amallagin. Bo'lmi? Kutuvamizga qabul bo'lishadi, ozosh.
2: Xo'p, dedim u vostaga boring, keturing.
4: Eshitdingmi? Men uyga kelganimda oyimli uyda bo'lsinlar. Agar uyda bo'lmasalar, ozo, bo'ldi, ishdan bo'shaysan.
2: Xo'p bo'ladi, jonginam, xo'p bo'ladi.
4: Men ketdim, bo'pti.
2: Uf. Alo.
5: Alo.
2: Alo, Lola, qalaysan?
5: Ozo, sanmisan? Yaxshimisan? Rahmat, o'zing qalaysan?
2: Ha, rahmat, o'zing tuzumsan?
5: Ha, xudoga shukr. Ha, tinchlikmi?
2: Ha, tinchlik, Lola. Bitta iltimosim bor edi-da. Anaqa, bugun qaynanamchi sinisinikidan kelyapti. Shunga anaqaga chiqib vokzalga chiqib kutib olish kerak-da. Iltimos, mani o'rnimga sen borib kelgin.
5: O'zim borardim-u, lekin pulim yo'q-da.
2: Voy, sen borib kutib olavergin. Men senga keyin 10 ming so'm beraman.
5: Agar kelmay qolsang nima qilasan?
2: Vay, kemasali 20 ming so'm beraman.

Sağınç, yüreklerini ortaysan mıdam? Sağınç, ulaşasan kalbler geziyor. Sağınç, asiringe aylandım tamam. Sağınç, senin bilen güzeldir dünya. Sağınç, yüreklerini ortaysan mıdam? Sağınç, ulaşasan kalbler geziyor. Sağınç, asiringe aylandım tamam. Sağınç.

0: geç.
1: İki dost uçuşup qalıp qızğın suhbat qurışmaqta. Bilesem dostum, mende ikide yangilik bar. Biri yaxşı, biri yomon. Qaysinisidan boshlay? Ke yaxşı, yaxşıdan boshla. Xullas, men bir qiz bilan tanishdim. Xo'sh, yomonichi? Juda ham xunuk ekan.

Çünkü hani çak kovayız ütse bu bahtsızlık. Eğer mücahidiniz halal hayal olmasa ahmet getirirdi. Bana mesela uzunlu çak kovayı uç yaptı. Bana uçalım halal hayvan. Bana ahmetim ki yaptım iken ne bak iyisiz durdu. Bu tuğur yapıyordu. Dedi ki ahmetin ki yaptı mı yolunu bulmadı mı? Kara eğim ki yaptı. Yerini kaybiyatı cüreyde mazegamını çap kovaldı, onu vurdu. Saçı yok kalk. Ne masını kıydırıyorsun?

0: Ben Zuhal. Aslı Zode.
1: Aslı Zode, mamunu karagin dabdala kılışıptı, rasvosunu çıkarışıptı.
0: Kim, kim, nima kıptı, çünmadım.
1: Himçiskege bergendim, karagin ahvalını.
0: Anima kıptı, binaydı, biricikü. Bitti hem doğu yu, yağı çizgi kılışıptı orta.
1: Voy, man bunu çizgiye bergenimdeci biricimaz, şimdi. Uzumge birici bu kaytıp yaptı.
0: Nazo, sen şükür kıket urgen orta, şort sibop kaytma yanıge.
1: Ha, lekin bir tabandan doğru etesan. Şimdi, prosto, jalka de, en yaş kurgen şimim idi. Manya kara, hoz esim geçip kaldı. Sen iki gün kayoge yobup kaldı. Hamma sana kıdır diye. Tinçliyim mi? Kattiyli, oylayam andan sonra rasa telefon kıldılar ya.
0: Yok, rasa hamma kıdırdı mı? Acab olsun, kim? Amro xafa qilishadi. Qadrimni bilasan de, sen ham rasa qo'rqib ketgandirsan o'rta.
1: Ha, voy nimasini aytasan, men ham rasa ham yomon qo'rqdim.
0: Yo'g'i, o'rtog'im yo'qolib qoldi deb minazo.
1: Qatta, men qaytanga baribir qaytib kelasan deb rasa qo'rquvdim.

0: ketib qopti. Endi yuguribdi, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yoqda mikrofon yo'q. Izlab bir chet qishloqda, chet bir uyida qadim zamonda bir mikrofon bilan shug'ullangan bir otaxon bor ekan. Shuni kirib ketdi, otaxon bormasangiz bo'lmaydi, bir nima qilib bormasangiz, juda hali tayyor emasman, bu buzuq hali bular. Ya o'shada to'yxonada shetda buzildi deb aytamiz, bizani chiqarib yuboring vaziyatdan. Ha bo'pti, bu yog'ini orturinglar debdi. Hozir men bu yog'ini tayyorlab olay debdi-da, mana bunaqa kalankasini mix topolmasdan tufli mixlaydigan mixcha bilan tas-tas-tas uribdi-da. Ortib shoshilinch kelishibdi to'yxonaga. Qani endi hali stoykalari ham tayyor emas ekan haligi kalonkasini. Sen daraxtga chiq debdi, daraxtga bittasini bog'lashibdi. Sen tomga chiq, tomga bittasini qo'yib qo'yishibdi. Endi tekshiradigan joyi kelganda otaxon xayol bilan bir mast qo'liga mikrofonni berib yuboribdi. Gapirasiz. Qani bir-birding qani degan ekan. Yaqda mast turib bir degan ekan. Boyagi mix tuflinikida g'irchdi. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema desa nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qolibdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimiz. Bir, bir, bir, bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res, bir, bir, bir, bir deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Shu onasini yonidagi dugonasi, dugona, abu, bir bir deydigan sizni o'g'lingiz-a shu? Desa, ha, mani o'g'lim, shu artistlarga qo'shilgandan beri bechorani bir ikki bo'lmay qoldi.
1: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoa. Asıl Zode. Asıl Zode, sana kunduz kunu açki takı bir işini düşünse boladı. Keç kunu açki takı bir işini hem düşünse boladı. A uxla geninde nige açki takı buxlisi ha? Şunu hiç düşünmeyim ben de.
2: Bilesem orta. Kuzum anca hıralaşıp koyandı. Açki takmasam düşünmeyem, yakış kuramayam mı?
1: Ne mi
2: ha? Ha şuna kadar. Vapşi kuzumuz renyası yomorlaşıp gitti. Hatta ki bilesem mi? Anı kunu 16 kavatli domma zinastan yıkılıp düştüm.
1: Vay bu Asıl Zode. Omadın borakken tri koyanını karagen. Uzu niçin çeteş dedi?
2: Ben zinanı birinci boğanası dedim de.
1: Ola, sen kuzini zirenesine koşulup Tomin'em ketip koptu de.

0: Markez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Murat Kelan Khan. Emeki Can, biteceklerin. İltimas, Emeki Can, biteceklerin.
3: Yeah, bunu mı diyenin? Hele 10 yaşta hem tolmayı türüp çekişke bana var mı?
2: Ben aslında kaşan demez manu. Lekin az maz arak işken peytimde çekim kelip kaladı da.
3: Haytır ranca. Numalar deyipsen. Hali şu müştekkine canin bilen arak hem içesen mi?
2: İçmey deyim manu. Katının bilen uşup kalgen peytlerimde çid olmay. Kıttaygine orta ora bende.
3: Yal gazar. Hala ana sütünün hidi ağzından ketmey türüp. Seni kim oylantırıp hem koya kaldı?
2: Vay, numalar deyip alcire yapsız Emeki Can. Meni şu yaşımda kim oylantırardı?
3: Sınıfımızdaki Gulya bilen özümüz şundak iyi ruhatın bu bakanımız halas. Vaa acaba?
2: Özü kimin oğlu sen?
3: Barin ge. Adam kurugende kelep sizdeki past kişiden sigaret soradın mı? Vermeseniz vermeyi koyak alın. Ediklerini kiye barıp kurugudan uğrap cindek tartıp koyak alarmen.

Ko'nglimda ishq ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim. Armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim. Bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim. Ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi